Alevi, Sünniyiz, olmaz gayrımız. Biz Gazız, Çerkeziz, nedir farkımız? Yıllardır